Gözyaşın birlik bulan talik uydu yaşama. Hak yürektir kurban etken özbaşın.